0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们来一起复习一下刚学过的词语和句子。
1: 食心虫
2: Otor kurt
1: 食心虫
2: Otor kurt
1: 无公害农药
2: Ziyansız yeziklik dorusu
1: 无公害农药
2: Ziyansız yeziklik dorusu
1: 果树
2: Meyvelik daraxt
1: 果树
2: Meyvelik daraxt
1: 天然
2: Tabi
1: 天然
2: Tabi
1: 一起学新技术
2: Birlikte yeni tekniki ügüneş
1: 一起学新技术
2: Birlikte yeni tekniki ügüneş
1: 有益微生物
2: Paydalık mikroorganizm
1: 有益微生物
2: Paydalık mikroorganizm
1: 农技站
2: Yeziklik tekniki konkiti
1: 农技站
2: Yeziklik tekniki konkiti
1: 邀请
2: Teklif qilish
1: 邀请
2: Teklif qilish
1: 产品
2: Mahsulat
1: 产品
2: Mahsulat
1: 残